0: tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerinin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor. En büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi. Yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihine görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice önce isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti. Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda. Yarın mahşer günü Hak divanda, ya Muhammed, canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde. Arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed, canım arzular seni.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne topyekün? Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 7. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني

وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون

والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

Yüzüm döküldü eski mektuplardan. Bir sigara içimip düştüm dünyaya. Korktum. Gözyaşına boğuldum efendim. Bir bilyenin peşinden çıkmıştım evden. Ev, yani dışarısı korkunç bir küre. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Uzak dur gövdemden dedim kurşuna. Okşadı kalbimi gün ortasında. Kırarak yüreğimi, büyüttü hüznü, genişletti içimdeki kara deliği. Hedefe erdi kurşun. Öldürdü beni efendim. İsyan büyütüyor kalbim. Dinleyin. İşgal edilmiş bir kentte haykırıyorum anneme. Yenilmedim. Kirli su içmedim. Bakın gözlerime, kocaman gözlerime. Umut damla damla akıyor efendim. İşte ölen benim. Ölen Filistin. Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Ertelenmiş mutluluğun çocuğu. Ben saklandım. Kurşun buldu beni. Ayağıma değdi önce soğuk nefesi, karnıma, omzuma, daha sonra da... Dört kurşun var içimde. Ben Muhammed'im. Nereden geldi bu bela başımıza efendim? Ben Muhammed'im. Muhammed benim. Kelimelerde yaşayan bir ülkenin...

0: Ahzab 64-68. Cehennemliklerin duası. Şu muhakkak ki Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken,
1: "Ah, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik,"
0: derler. Yine derler ki,
1: "Ey Rabbimiz, biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle."

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele. Alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları. Ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim, alın terim.

Tarihin eline verdiği mührü, davası uğruna kullanan adam. Kim ne derse desin fütur etmeyiz. Seni seviyoruz savunan adam. Mühürlü gözleri görmediğinden sandıkları gibi sanılan adam. Yarınlar farkında, tarih farkında. Seni seviyoruz savunan adam. Mağdurun, mazlumun gözünde ışık. Sebepsiz dertlere salınan adam. Zulme uğratılmış şüheda ile seni seviyoruz savunan adam. Öksüzün yanında

0: da çare size dost, her zaman hayır ile anılan adam, yalnız değilsin. İşte milyonlar, seni seviyoruz savunan adam. Gergef gergef çile, çile yumağı, yalnız Allah'a sığınan adam, çileyle yoğrulmuş bizler hepimiz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Senin yakınlığınla gökler ve yer buluşur. Senin izninle kalpler birbirine ısınır. Yakınlığın olmasa alev üşür. Ünsiyet vermezsen kalpler küsüşür. Kalplere aşkı koyan sensin. Dağı dağa kavuşturan sensin. Güneşi gözüme nur eyleyen sensin. Gökleri başıma tac eyleyen sensin. Dikeni güle dost eyleyen sensin. Gülü dikene süs eyleyen sensin. Sensiz, çaresiz ve yalnızım. Senden ünsiyet beklerim. Yakınlığına alıştır beni. Dostluklar ünsiyetinle sahihleşir. Keremine susadım. Dostlarının arasına al beni. Sensiz sular yakar dudağımı. Rahmetini umarım. Rahmetinin denizine al beni.
1: Ya Erhamur Rahimin.
0: Merhametlilerin en merhametlisi sensin. Merhametlilerin merhameti sendendir. Senin rahmetin olmazsa merhamet geçersizdir. Anaların şefkati senin rahmetinin gölgesidir. Rahmetin annelerin yavrulara gösterdiği şefkatlerin ötesindedir. Yağmurları bile ıslatan senin rahmetindir. Suya serinlik bahşeden senin şefkatindir. Varlığa yüzüm yoktu, sen var ettin. Yokluğa düşebilirdim, sonsuzluk vaat ettin. Hakkım yoksa da rahmetini umarım. Zaten hak etmeyene bile düşer rahmetin. Kırıktır kalbim, şefkatine hasretim. Faniyim, fani olanı istemem. Hiçlik içinde hiçim. Ama ebed isterim. İstemeye mecalim yok. Zaten isteten de sensin. İsteyen de sen. Bir sebep istemez ki rahmetin.
1: Ya Fatır, ya
0: Fatır, ya Fatır. Sensin yaradanım. Senin dilediğin gibidir yaratılışım. Yaratılışım öyle ki ebedden vazgeçemiyorum. Kalbim öyle ki senden başkasına razı olamıyorum. Ruhum öyle ki senden başkasına teveccüh etmiyor. Bütün dünyayı da verseler kalbim tatmin olmuyor. Beni sana meftun eden sensin. Fıtratım senin tasvirindir. Gölgeyi serin kılan da, ateşi hararetli kılan da sensin. Rahmetinin gölgesinde tut beni. Herkesi fıtratınca halk edip böylece ahlaklandıran sensin. Ahlakınca ahlaklandır beni. Her şeyi en güzel kıvamda yaratıp kemale koşturan sensin. En güzel kıvamda tut. İyilerin hallerine yanaştır beni. Ateşi serin eylediğin gibi fıtratımı da selim eyle. Taşları toprak eylediğin gibi kalp katılığımı da un ufak eyle.
1: Ya Fatıl,
0: senin fazlın olmasa kendi kendimi taşıyamaz, belaya düşerim. Senin keremin olmasa biriktirdiğim her şey elimden çıkar, iflas ederim. Bana verdiklerinde ücretimi çoktan aldım. Fazlından ebedi cennetini isterim. Bilirim ki bana ne iyilik erişirse sendendir. Bir kötülük erişirse kendi kusurum sebebiyledir. İyiliklerim zaten senin eserindir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 2. kısım Ramazan-ı Şerif'e dair olan Risalemizin 8. nüktesi. Ramazan-ı Şerif insanın hayat-ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki İnsana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir. İnsana Ramazan-ı Şerif, insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir himyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe canının istediği şekilde yani keyfinin istediği şekilde hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Evet, değerli kardeşlerim, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde hareket ettikçe hem şahsın, o kişinin maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Yani insanın nefsi, midesi ne kadar dolarsa, ne kadar çok yerse, içerse, canının istediği şeyi yaparsa o derece kalbe ve ruha itaatsizlik oluşuyor. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Halbuki insanın nefsi onun bineği hükmünde, değerli kardeşlerim. İnsan nefsini vasıta, vesile olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ın rızasına uçabileceği halde yemek içmek ve keyfine göre davranma fiiliyesine uyarsa insan, o zaman insan nefsine binemiyor, nefsi insana biniyor ve insanı aşağılara çekiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Evet, tok mide, dolu mide hastalıklara davetiyedir değerli kardeşlerim. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu midesinden daha çok hiçbir kabı doldurmamıştır buyurur. Yani insanın en çok doldurduğu kap midedir değerli kardeşlerim. Bir yemekten sonra daha o yemeği hazmetmeden ikinci bir yemek onun üzerine doldurmak ile insan ne yapıyor? Hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, yani oruç vesilesiyle, oruçta ne deniliyor? Ekmek, su vesaire helal olan şeyleri bile yemeyeceksin, şu şu saatler arasında yemeyeceksin diyor. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası, büyük çoğunluğu açlığa çok defa müptela olur. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa ve bir riyazettir. Ramazan 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren, beşerin, insanlığın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık var, bir de tahammülsüzlük var. Hakikaten de sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda, içtimai hayatımızda artık sabrım kalmadı, artık tahammülüm kalmadı diyerek insanların feryadını duyuyoruz değerli kardeşlerim. Belki zaman zaman bizim ağzımızdan da aynı kelimeler gafletane dökülebiliniyor. İşte bu sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Oruç ile insan musibetleri bir nevi ikileştiren tahammülsüzlük ve sabırsızlığını gidermeye çalışıyor. Bir idman oluyor. Gerçekten de oruç insanı kısmen melekleştiriyor değerli kardeşlerim. Özellikle iftara yakın en hırçın insanlar bile bakıyorsunuz uysal koyun gibi olmuş. Ağzını açacak durumu kalmamış halde nefsi ıslah olmuş. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri, çok çalışanları var, hizmet edicileri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Uyun gündüz zamanında tatil eşgal etmezse, yani izine ayrılmazsa, meşguliyetine biraz ara vermezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder, bozar, karıştırır. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Yani nefis insanın dikkatini daima kendine çeker. Ulvi vazifelerini muvakkaten geçici olarak unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için, mükemmelleşmek, olgunlaşmak, kamil olmak için

riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insanın azaları sırf o mide için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Hakikaten Ramazan-ı Şerif'te değerli kardeşlerim camilerin içerisinde tekbir sesleri, tehlil sesleri, salavat sesleri öyle ruhani, öyle kalbi bir eğlence, bir lezzettir ki tarifini ancak yaşayanlar bilir. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd gibi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme toplu halde getirilen salavat-ı şerifeler gerçekten kalbimizin ve ruhumuzun büyük lezzetidirler Ramazan-ı Şerif'te. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet, Ramazan-ı Şerif'te midemiz ağlıyor ama kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, vücudumuzun diğer azaları lezzetinden, ibadetinden tebessüm ediyorlar, gülüyorlar değerli kardeşlerim. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Yani kendisini bir terbiye edenin olduğunu, kendisinin rızkını verenin biri olduğunu, kendisinin aciz, fakir, perişan olduğunu anlamak, tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Nefsin o damarı açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Yani ben benim, sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten, benlikten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve ma en. Nefis demiş. Ente rabbiyer rahim. Ve ene abdukel aciz. Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir

bir abdinim, aciz bir kulunum demiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi'adedi sevabi kıraeti hurufil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı sayısınca senin rızana vesile olacak, onun üzerimizdeki hakkını yerine getirecek bir şekilde salat ve selam eyle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda 29. mektup 5. kısım, 5. risale olan 5. kısımda sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet veriyor. Her türlü

0: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
1: وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekarların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rab.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه

0: إليه يرجع الأمر كله، يا من ظهر في كل شيء لطفه، يا من يعرف الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.
1: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله. حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين.
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel kamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. اِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ mazlumun zulme uğramış olan, haksızlığa uğramış olan kimsenin bedduasından sakının, çekinin. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, o duası tes'adu ile semai göğe yükselir. Ke ennehe şerare böyle nasıl şimşek, yıldırım çakarsa o hızla göğe yükselir. Biliyorsunuz yıldırım, şimşek öyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir. Ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine. İttekû da'vetel mazlumi. Mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren. Kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kâfiren, kâfir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin, zulme bulaşmayın, zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez, zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir, adalet sever, adil olanı sever ve Allahu Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allahu Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allah-u Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allah-u Teala Neml suresinin 62. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren. Allah-u Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir, şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allah-u Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allah-u Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allah-u Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar, Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir başka bir konuda veya adam fasık olabilir ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız, zulmetmeyeceğiz, zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun, onlardan sakının. Ventezirû fey'etehû. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allah-u Teala kitab-ı mübininde de bizler öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetler olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur, o ne dediyse doğrudur, o her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur, gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişide bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir. Ve doğru yola da gelmez, nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız, bir mihenge vuracağız. Doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz, o hatasını peşinden gitmeyeceğiz. Ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır, çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha, o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının. İşi belleyin, bakın. Ventezirû feyyetehû ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Geçenler varsa İslam'ın şu çiğnenmiş diyarından, şu yüz binlerce yurdun kanlı, zahirsiz mezarından, yürekler parçalar bir nevha dinler rehyüzarından, bu matem kim bilir kaç münkesir kalbin gubarından, huruş etmekte son ümidinin son inkisarından. Evet, son inkisarından ki yoktur cebrin imkanı, batıp gitmiş nazarlar beklemekten fecri nazanı. Nasıl ey yolcu, bin lanet gelip ezmez ki vicdanı, dudaklar çak çak olmuş içerken zehri hüsranı. Uzaktan baktı, koşmak nerede milyonlarca yaranı. Bu ıssız aşiyanlar bir zaman candan muazzezdi. Bu damlar böyle baykuş seslerinden çın çın ötmezdi. Şu kurbağalar seken vadide ceylanlar koşup gezdi. Şu coşmuş ağlayan ırmak ne handan gölgeler sezdi. Bütün maziyi bir tufan fakat hep boğdu, hep ezdi. Vefasız yurt, öz evladın için olsun vefa yok mu? Neden kalbin kararmış? Bin ocaktan bir ziya yok mu? İlahi, kimsesizlikten bunaldım, aşina yok mu? Vatansız, hanumansız bir garibim, mülteca yok mu? Bütün yokluk mu her yer, bari bir yok der sada yok mu? Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım. Elemim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım. Ne yapıp yeğsimi kahreyleyim bilmem ki, öyle dehşetli muhitimde dönen matem ki. Ah, karşımda vatan namına bir kabristan yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor, nasıl yerlere geçmez insan? Şu mezarlar ki uzanmış gidiyor ey yolcu, nereden

Hangi şenaatle oyulmuş gözler, medeniyet denilen vahşete lanetler eder, nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler, süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden, nice başlar, nice kollar ki cuda cisminden, beşiğinden alınıp parçalanan mahlukat, sonra namusuna kurban edilen bunca hayat, bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler, göğsü baltayla kırılmış memesiz valideler, teki binlerce kesik gövdeye ait kümeler, saç, kulak, el, çene, parmak, bütün enkazı beşer. Bakalım yavrusu uğrar mı deyip karnından canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can. İşte bunlar o felaket zedelerdir ki düşün, kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün. Müslümanlıkları biçarelerin öyle büyük bir cinayet ki cezalar ona nispetle küçük. Ey bu toprakta birer naaşı perişan bırakıp yükselen mevki bir ervah, sakın arza bakıp sanmayın şevki şehadetle coşan bir kan var. Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Bakmayın, hem tükürün çehreyi murdarımıza, tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyle kaydına şarkın, tükürün. Kuşkulansın, görelim gayreti halkın, tükürün. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahvelere. Tükürün ehli salibin o hayasız yüzüne, tükürün onların asla güvenilmez sözüne. Medeniyet denilen maskara mahluku görün, tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün. Hele ilanı zamanında şu melun harbin, bize efkarı umumiyesi lazım garbin. O da Allah'ı bırakmakla olur herzesini halka iman gibi telkin ile, dinin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün. Yine hicran ile çılgınlığım üstümde bugün, bana vahdet gibi bir yar müsait lazım. Artık ey yolcu bırak ben yalnız ağlayayım.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar ateş, gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Şuayı afitabındır yakan bil cümle uşşakı. Dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkbar ateş. Hayali şem-i ruhinle acep mi yansa canu dil. Nigarım, gel de gör, kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoşgüvar ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram-ı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümid-i afiyet besler mi esat yardan? Haşa, saçar oldukça gözden, ol nigar-ı gülizar ateş.

sevsin seni gönüller. Artık kıymetin bilsin. Neşroldukça nurların, naşirlerin sevinsin. Affet bizi üstadım, seni çok seviyoruz. Artık kadrin kıymetin bizler de biliyoruz. Bizler de biliyoruz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Siz yakin ki bilirsiniz ki 1828. yılda Rus İran muharebesinden sonra Azerbaycan iki yere bölündü. Yani onun Aras çayından cenup güney hissesi İran'a verildi. Şimal hissesi, kuzey hissesi ise Rusların eline geçti. Böylelikle de bir vahid vatan iki yere parçalandı. Biz şimdi Cenubi Azerbaycan'dan, yani İran Azerbaycan'ından mektuplar alırım ben, tez tez. Bu mektupların birinde bana müracaaten bir Azerbaycan Türk'ü böyle bir söz yazmıştır. Ama o sözü Fars dilinde yazmıştır. Yani benim vatandaşım Azerbaycan Türk'ü, İran Azerbaycan'da yaşayan Türk kendi kardeşine mektup yazır, lakin ana dilinde değil, Fars dilinde. O bana yazmış: sizdenem, yani Azerbaycan Türk'üyüm. Ama anne dilimi bilmiyorum. Dilimi öğrenmek için bana derslik gönderin. Derslik, yani dili öğrenmek için gramer yakın. Onu nezarda tutur, derslik gönderin. Güney İran Azerbaycan'dan gelen bir mektup, mektuptan. Ben ona şiirle cevap yazdım. Ve şiiri indi size okuyorum. Şiirin adı beledi: ne ondansın ne bundan. Yad sözü bizde yani başka, yad dil yani başka dil. Yad dilde mektup yazıp kardeş öz kardeşine. Bu mektubu okuyan ne kül töktün başına. Hükmüne bak hasretin, hükmüne bak zilletin. Ya annesi yokmuş bu zavallı milletin. Bir emcekten süt emen ikiz evlatlarına öz dilini öğrete. Bir yuvadan uçurup bu uçuşu seyrede. Mektubumu okudum, yazırsan ki sizdenim. Fakat ben öz dilimi bilmiyorum. Bilmiyorsansa bilmem, nasıl desem ben benim. Çok güzel itiraftır. Sahvını anlayanı düz olmazdı dansımak. Günahını azaltır günahını anlamak. Bu yaradır, bu yerde yarılanır bu yara. Ne deyip ne ad verek dilini bilmemekle övünen cahillere. Mesela biledir ki, ister Cenubi Azerbaycan'da, yani İran Azerbaycan'da, isterse de Şimal Azerbaycan'da, yani eski Sovyetler Birliği'nde olan Azerbaycan'da, öyle şahslar var ki onlar kendi dillerini bilmezler. Bizdekiler, yani Sovyet Azerbaycan'ında olanlar, Rus dilinde konuşanlar, hatta öz ailelerinde, öz çocuklarıyla bile İran'da ise Fars dilinde konuşanlar. Bizim Azerbaycan'da da bileleri var, çoktur. Kendi dilini bilmez, anne dilini bilmez ve ailesinde de Rus dilinde konuşar. Ben indi şehrin sonuna doğru onlara müracaat ediyorum. O adamlara, o keslere ki kendi dilini bilmez. Ne deyip ne ad verek dilini bilmemekle övünen cahillere. Maalesef beleleri öz ana dilini bilmemekle övüner. Haklısın. Bizden olup ey bizliğinden dönen, seni ben affederim. Affeder mi ya vatan? Bilmiyorsun dilini, sen vatanın yüzüne istemeden ak oldun. Sen kendine bir üvey, özgeye yamak oldun. Bu halinle sümbiye tokmak, ne sümbiye tokmak ne de kardeş tüfeğe çakmak oldun. Sen çıkmak istesen de özgenin efsunundan, ne ondansan ne bundan. Bilsen de yad dilini, tam yadın özü gibi seni doğma bildi mi, bilmeyip bilmeyecek. Ona can kurban desen o hakkını yiyecek. Yürek kızdırmayacak sana özgesin diye. Senin öz milletin de satılmış bilecektir kardeşini özgeye. Yazırsın değişmişim, başka gözle bakarım şimdi bütün her şeye. Bana derslik gönderin dilimi öğrenmeye. Derslik işte ne demek? Kitaplardan ne semer? Hani anne dilini anneden öğrenirler. Annem bunu yapmadı. O sana anlatmadı annesinin dilini. Annen sana öğretti ağasının dilini.
öz doğma evladına doğma anne dilini öğretmeyen anneler, ya anne adlanmaya sizin hakkınız mı var? Dilinizi yansıyıp kendinizi dandınız, fakat bu alçaklığı siz yücelik sandınız. Ey kökünden ayrılıp kendisinden kaçaklar, emin olun.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesi'nde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazım'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor. En büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihine görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: "Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz?" buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, "Evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz," dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, "O zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır," buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: "O da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz," diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Ben size birkaç sevgi şiirleri okumak istiyorum. Lirika, yani garami hisseler, şahsi duygular. Saadet değil. Yok, yok, sen haklısın. Ey gizli derdim, garezli, garezsiz taleplerinde. Sevgimin gözünü neşterliyerdim belki de. Olsaydım senin yerinde, talepler hapsi yerinde düzgün, benden öz hakkını umarsın tamam. Senin haklarını ödemek için ben de öz borcumu unutmalıyım. Bazen bir tepenin burcu önünde dağılır bin dağın yüz yüz dağ hakkı, bazen yaranmaya hakkı olanın olmuyor dünyada yaşamak hakkı. Hakkını istedin, hakikatte bu. İstek olan yerde her şey doğrulur. Ancak unutma ki bazen de arzu hayatın önünde müttehim olur. Verdiğin kurbanı kaldırıp göğe bedel istiyorsun. Muhabbet mi bu? Muhabbet bu mu? Ne olur bir defa

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

hay-u huydan fari ol, alemde sultanlık budur. Pendini kuş eyle gil morum, Süleymanlık budur. Her kime kılsan nazar, sen anı senden yey bilup, görme kendi kendüzin, zira ki şeytanlık budur. Her ne kim sana sanırsın, san anı kardeşine, bilhakika sözüm gavşit, Müslümanlık budur. Akil isen, istediğin iste, ahir sendedir. Gayri yerden ister isen, bil ki nadanlık budur. Nefse hazzın ey muhibbi, ermegil hayvan sıfat. Zaptı nefsit, arif ol, alem.

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmeti ile her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da O'nundur, batılar da, yerler de O'nundur, gökler de. Mülkü çok geniştir ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de, sevgisi ile de, meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de yüce Rabbimiz zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumlu kılar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan
Allah Celle Celaluhu ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm. İlmi ise, bilgiyi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz. İlimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili peygamberimize aleyhissalatu vesselam yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun, ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim, yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın dimağının
anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti, zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez, "Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın," der, elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi' ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle 1000 gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze "siz iyilik yapın" emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi' isminin tecellileriyle olur. Ey mümin kulları için
meleklerini duaya kaldıran rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa aleyhisselamın Araf suresindeki ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük hitabına buyurdu ki azabım var onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

kurudu zalimin bahçesi bağı. Önünde eğildi Arafat dağı. Sana kapı oldu örümcek ağı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Sahabeler gece gündüz kapında yattı. Gözlerindeki yaşlar sel oldu, aktı. Lehebin dikenleri kendine battı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Kervanın konulara batıp çıkarken, Şam ilinde soysuzlar pusu kurarken, göğsünde sönmeyen bir ateş varken, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Ellerinde yitirdin küçük Kasım'ı. Kim tutar ki senin gibi baba yasını? Gözünde görmeden bir gözyaşını. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Babasız doğdun, yetim büyüttün. Abdülmuttalip'le çölde yürüdün. Ebu Cehil'in yüzüne baktığı o gün, Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Zalimin gözleri zulme uyandı. Uhud'un etekleri kana bulandı. Ümmetinin yüreği aşkınla yandı. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rahmet yolladı. Senin sahabelerine adın soruldu. Muhammed denildi, sular duruldu. Seni görmeyen gözlerim sana vuruldu. Rabbim seni sevdi, seni kolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı. Rabbim seni bizlere rahmet yolladı.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Ebu Leheb'in oğlu Utaybe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızı Ümmü Gülsüm ile evlenmişti. Nebi aleyhisselamın diğer kızı Rukayye de Utaybe'nin kardeşi Utbe ile evliydi. Resul-i Ekrem'e peygamberlik gelip de Ebu Leheb'i kınayan Tebbet suresi indikten sonra Ebu Leheb iki oğlundan da Resulullah'ın kızları olan eşlerini kesinlikle boşamalarını istemişti. Ebu Leheb'in Resulullah düşmanı karısı da oğullarına o kadınları boşayın çünkü ikisi de babaları gibi sapmışlardır dedi. İki kardeş de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını boşadılar. Utaybe Ümmü Gülsüm'ü boşadıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek şöyle dedi. Ben senin dinini inkar ediyorum. Senin kızını da boşadım. Bundan sonra ne sen bana gel ne ben sana gelirim. Utaybe bununla da kalmadı. Hırçın köpek gibi Resul-i Ekrem'in üstüne yürüyerek gömleğini yırttı. Bu durumdan çok incinen Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah'tan bir canavarını sana musallat etmesini dilerim diye beddua etti. Zaman sonra Utaybe ticaret maksadıyla Kureyşlilerden birkaç tüccar arkadaşıyla Şam'a doğru yola çıktı. Geceliğin Şam civarında Zerka denilen yere vardılar. Varır varmaz müthiş bir arslan onların çevresinde dolaşmaya başladı. Utaybe ürktü. Vay anasına! Vallahi Muhammed'in bedduası yüzünden bu arslan beni parçalayacak dedi. Arslan onların etrafında birkaç defa dolandıktan sonra dönüp gitti. Onlar da Utaybe'yi kollamak için ortalarını alarak uyudular. Arslan tekrar döndü. Aralarından geçerek Utaybe'yi buldu. Başını pençeleri arasına sıkarak onu öldürdü. Sonra Hazreti Osman radıyallahu anh Rukayye ile o vefat edince de Ümmü Gülsüm'le evlendi.

0: Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey aya 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarlara. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk.
1: Gönlünüzden gönlünüze. Köle, Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

insana en mühim bir ilaç nev'inden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir himyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa hareket ettikçe, canının istediği şekilde, yani keyfinin istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Evet, değerli kardeşlerim, insanın nefsi yemek içmek hususunda canının istediği şekilde hareket ettikçe, hem şahsın, o kişinin maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Yani insanın nefsi, midesi ne kadar dolarsa, ne kadar çok yerse, içerse, canının istediği şeyi yaparsa, o derece kalbe ve ruha itaatsizlik oluşuyor. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir, serkeşane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Halbuki insanın nefsi onun bineği hükmünde, değerli kardeşlerim. İnsan nefsini vasıta, vesile olarak kullanıp Cenab-ı Hakk'ın rızasına uçabileceği halde, yemek içmek ve keyfine göre davranma fiiliyesine uyarsa insan, o zaman insan nefsine binemiyor, nefsi insana biniyor ve insanı aşağılara çekiyor. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Evet, tok mide, dolu mide hastalıklara davetiyedir değerli kardeşlerim. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanoğlu midesinden daha çok hiçbir kabı doldurmamıştır buyurur. Yani insanın en çok doldurduğu kap midedir değerli kardeşlerim. Bir yemekten sonra daha o yemeği hazmetmeden ikinci bir yemek onun üzerine doldurmak ile insan ne yapıyor? Hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle, yani oruç vesilesiyle, oruçta ne deniliyor? Ekmek, su vesaire, helal olan şeyleri bile yemeyeceksin, şu şu saatler arasında yemeyeceksin diyor. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası, büyük çoğunluğu açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, sabır ve tahammül için
Bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat. Sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat. Sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek, beşerin musibetini ikileştiren, beşerin, insanlığın musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet, beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlık var, bir de tahammülsüzlük var. Hakikaten de sosyal hayatımızda, toplumsal hayatımızda, içtimai hayatımızda artık sabrım kalmadı, artık tahammülüm kalmadı diyerek insanların feryadını duyuyoruz değerli kardeşlerim. Belki zaman zaman bizim ağzımızdan da aynı kelimeler gafletane dökülebiliniyor. İşte bu sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Oruç ile insan musibetleri bir nevi ikileştiren tahammülsüzlük ve sabırsızlığını gidermeye çalışıyor. Bir idman oluyor. Gerçekten de oruç insanı kısmen melekleştiriyor değerli kardeşlerim. Özellikle iftara yakın en hırçın insanlar bile bakıyorsunuz uysal koyun gibi olmuş. Ağzını açacak durumu kalmamış halde nefsi ıslah olmuş. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri, çok çalışanları var, hizmet edicileri var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, yani izine ayrılmazsa, meşguliyetine biraz ara vermezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder, bozar, karıştırır. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Yani nefis insanın dikkatini daima kendine çeker. Ulvi vazifelerini muvakkaten geçici olarak unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için, mükemmelleşmek, olgunlaşmak, kamil olmak için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insanın azaları sırf o mide için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Hakikaten Ramazan-ı Şerif'te değerli kardeşlerim camilerin içerisinde tekbir sesleri, tehlil sesleri, salavat sesleri öyle ruhani, öyle kalbi bir eğlence, bir lezzettir ki tarifini ancak yaşayanlar bilir.
Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd gibi veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme toplu halde getirilen salavat-ı şerifeler gerçekten kalbimizin ve ruhumuzun büyük lezzetidirler Ramazan-ı Şerif'te. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Evet, Ramazan-ı Şerif'te midemiz ağlıyor ama kalbimiz, ruhumuz, hissiyatımız, vücudumuzun diğer azaları lezzetinden, ibadetinden tebessüm ediyorlar, gülüyorlar değerli kardeşlerim. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Yani kendisini bir terbiye edenin olduğunu, kendisinin rızkını verenin biri olduğunu, kendisinin aciz, fakir, perişan olduğunu anlamak, tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. Nefsin o damarı açlıkla kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir. Abd olduğunu, kul olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene ene, ente ente. Yani ben benim, sen sensin demiş. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten, benlikten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Men ene ve me ente? Ben kimim, sen kimsin demiş. Nefis demiş. Ente rabbiyer rahim. وَاَنَا عَبْدُكَ الْعَاجِزِ Yani sen benim Rabbi Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim, aciz bir kulunum demiş. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve lihakkihi edaen bi'adedi thevabi kıraeti hurufil Kur'an fi şehri Ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, onun al ve ashabına Ramazan ayında okunan Kur'an harflerinin sevabı sayısınca senin rızana vesile olacak, onun üzerimizdeki hakkını yerine getirecek bir şekilde
salat ve selam eyle.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda 29. mektup 5. kısım, 5. risale olan 5. kısımda sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Hasret ateşine yanmaktan mı ki? Aşkın neşesine kanmaktan mı ki? Selemli dostları anmaktan mı ki? Kanlı gözyaşları akar gözünden. Aşıksın ey gönül belli yüzünden. Ruhunda duyduğun hala o sesti. Neylersin engeller yolunu kesti? Yoksa Kazıma'dan rüzgar mı esti? Çakan şimşek miydi ızam dağından? Haber mi getirdi nur kaynağından? Öyle işlisin ki gören şaşıyor. Dur dedikçe gözyaşların taşıyor. Kendine gel desen kalbin coşuyor. Ağlasan da inlesen de yeridir. İnsan değil bu aşk dağlar eritir. Paslanan dağlardan güneş batarken, dalgın dalgın ufuklara bakarken, ıstırapla gözyaşları akarken, aşık sanır mı ki aşk gizli kalır? Arifler aşığı yüzünden tanır. Virane görünce yar otağını, aşktır hatırlatan sevgi çağını, sorgun ağacıyla alem dağını, anar anar uyku girmez gözlere, bakar ağlar dosttan kalan izlere. İnkar edemezsin artık bu işi, besbelli ki kısarmış aşkın ateşi. Sapsarı bir çehre, akan gözyaşı, İki adil şahit olduktan sonra, gül benzin sararı solduktan sonra. Bu aşkın elinden nolmuşsun gönül, henüz gonca iken solmuşsun gönül, ızdıraba sahne olmuşsun gönül. Kan çanağı gözler, sapsarı çehre, daha böyle aşık gelmedi dehre. Gece geldi sevgilimin hayali, beni benden aldı onur cemali. Tatmayan bilmezmiş bu mutlu hali, aşksız geçen her an ömre ziyandır. Sevgide hem lezzet hem elem vardır. Sevda derler buna, can dayanır mı? Diz çöksem, yalvarsam yar inanır mı? Aşık olan kimse hiç kınanır mı? Uzreliler gibi aşıkım diye dillere düşürüp kınamak niye? Birden can evime saplandı bir ok. Halim sence malum, ıstırabım çok. Benim kovucudan saklım gizlim yok. Neler çektim neler, saymakla bitmez. Gönül yarasına merhem kar etmez. Sevdadır bu canım, artırır derdin. İçin için yakar, inletir derdin. Sen bana en içten öğütler verdin. Ne çare, sağırdır aşık eşitmez. Verilen öğüde aldırış etmez. Simsiyah saçlarım tel tel ağardı. Dile gelip her tel beni uyardı. Sağır bile bu ikazı duyardı. Bunca uyarıyı hep yalanladım. Fakat doğru imiş, çok geç anladım.

شدم شرها شرها از فراق، تا بگویم شرح درد

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden amin. Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım başım gözüm üstüm. İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Akarım başım gözüm üstüm. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim başım gözüm üstüne.

Biliyorum. Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter, çıkarım başım gözüm üstüne. Biliyorum sevgili, gönlümde yerim gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ahım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara.

yıldırım yeniden Tuna'ya akın etsin. Bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşımda bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyin. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm. Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm. Bir deha bekliyoruz, gençliğe mihrap olsun. Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun. Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar. Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar. Çık, neredesin, zuhur et, biz seni bekliyoruz. Yıllardır yollarında yorgun emekliyoruz. Musa ol Hakk'a yüksel, tecelli et de Tuğra. Zulmet yıkılsın gitsin, cihan gark olsun nura. İstiyorum, yeniden bir hilkat istiyorum. Ne hayal, ne kuruntu, hakikat istiyorum. Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum.

0: Aslanın duyunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini. Duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer. Kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı, ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki. Heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün? Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler, bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh bunca illeri. Bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri. Sağdan hamle yapıp sol dönüşleri. Bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri. Kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı. Korkudan düşmanın ödü patlardı. Uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu. Kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana. Gerekmez mucize aklı olana. Ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren kim?
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te Savaşı'na gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu.

0: Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu an Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına üç ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı, dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Rahmetin söz kesilmiş halisin sen. Tebessümünün kıvrımından okuyoruz sonumuzun sonsuzluğa aktığını. Susuşundan sonsuz denizlerin mavisini taşıyoruz gönüllerimizin kıyısına. Eğik bir hurma dalı nezaketinde yırtıyorsun gözlerimizdeki perdeyi. Nabzımıza can oluyor dudağına değen heceler. Küllenmiş ümitlere köz sunuyor yağmur kokulu hecelerin. Tükenişlerimizin üzerine merhem diye dokunuyor şefkatli bakışın. Sessiz sızılarımızın yanağına bin teselli oluyor inci dişlerini seyrettiğimiz gülüşlerin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rahman'ın her şeye muhtaç olan yaratılmışlara şefkatle eğilişinin nur kavisi oluyorsun gönlümüze. Yüzü yerde gezen, umutları tükenmiş, utancına yenilmiş biz mücrimlerin kirpik uçlarına çiğ diye dokunuyorsun Gaffar'dan, Rahim'den, Tevvab'dan. Tutup yanağımızdan bir daha baktırıyorsun mütekellimin güneşler yakan, yıldız yıldız ışıldayan, çiçek çiçek fısıldayan muştu göğüne. Kendimizden ümit kesmişken biz kırık kanatlarımızı, umutsuz yakarışlarımızı nazlıyorsun merhametin kıblesinde. Senin gizli sorularına cevap diye geldi vahiy. Sen razı olmadın diye sessizliğe mevsimi geldi sözün. Sen derdine düştün diye nasiplendik kutlu söz ağacından. Sen aradın diye kalbimize yar oldu Kur'an. Sen gecede kalmak istemediğin için geldi sözün sabahı. Sen susadın diye türlendi şefkat sağına. Ah ki bilemedik, yağmur duasıymış meğer sancıların. Sonsuz bir yağmuru hak edermiş kalbinin tarlasında sakladığın umut çekirdekleri. Bahar rüyası görmüşsün bizim için sen. Melik'in mülkünde baş köşeye oturtuluşumuzun sebebisin sen. Bizsiz de edebilen, biz olmasak hiçbir şeyi eksilmeyen Subhan'ın vazgeçilmezi olduğumuza emin olduk senin yüzünden. Ehad ve Samed'in biriciği olduğumuza senin eteğine tutundukça inandık. Senin gül hatırına sulanırmış nice diken yeni öğrendik. Senin yanında durduk diye gül olmaya niyetlendik. Üzerimize titredikçe, kılımıza zarar gelmesin diye kendini paraladıkça sen, bildik ki nazlı bir misafir diye ağırlanıyoruz yeryüzünde. Sen ana yüreği gibi olup üzerimize kanatlarını indirdikçe kapısına vardık Rahman ve Rahim'in. Rauf ve Rahim'in arza düşen gölgesi diyebildikçe seni, çilekeş tebessümünde serinledik ebediyen. Öylece emin olduk izzetimizden. Öylece yüzümüzü kaldırdık yerden. Onca günahla kirlenmişken Rahman'ın umudu olduğumuzu bildik. Onca isyanımıza rağmen Rahman'dan umutlanabileceğimizi gördük sıcacık gözyaşlarında. Varlığımızı parçalayan talihsiz unutuş sen geldin diye son buldu. Nankörlüğün çirkin lekesi sen
1: yanımızda olunca temizlendi ellerimizde. Kibrin kokuşmuş gölgesi sen uyarınca çekildi üzerimizden. Değerimizi düşüren sahipsizlik, sözün ağırlığını omuzlarında taşıdın diye bitti. Sözün muhatabı sayıldık sayende. İstemesi önemsenenlerden oldu. Bize bizden yakın garibe komşu olduk. Bizi bizden önce seven Vedud'un göz bebeği olduğumuzu senin duruşundan anladık. Sevmeyi de, sevilmeyi de senin durduğun, senin olduğun halde olmakla sahici kılabildik. Senin yanında oldukça günahları görülmeyesice, hataları yok sayılasıca Habib olabileceğimize ümitlendik. Ayaklarımızı yerden kestin işte. Bak ki çoktan miracına tutunduk. Senin kulluk sevdan sayesinde başımızı Mahbub-u Ezeli'nin yakınlığına koyabildik. Sen yüzünü döndün diye Kabe'mizi bulduk. Kıblemize dönebildik. Biri bildik, biri çağırdık, biri istedik, biri söyledik. Çokça ilahların merhametsiz yüzünden, taştan tanrıların vefasız gözlerinden medet ummaktan vazgeçtik. Ümitlerimizi soğuran uçurumlardan ayağımızı çekebildik. Kalbimizi yakan ateşten parmaklıkların ardından senin şefkatli sözlerin sayesinde kurtulabildik. Cemil'in ışığını düşürdün yüzümüze. Latif'ten incelikler serpiştirdin gönlümüze. İnceliklerin çizgisine yakıştırdın bedenlerimizi. Yüzümüzü günahlardan temizleyecek, alnımızı ak edecek yönelişleri senin namazınla bulabildik. Sen seviliyorsun diye, senin en çok sevildiğin yerde olduk da Afuv'un, Rahim'in nazarında teselli bulabildik. Bağışlanırız hatırına ey sevgili. Yok sayılır kötülüklerimiz, hatırlatılmaz günahlarımız. Öyle güzel, öyle özel, öyle tatlı, öyle severek bağışlanırız ki bağışlandığımızı da fark ettirmez bize Gafur-u Rahim. Utandırmaz bizi günahlarımızın hatırasıyla. Kendi gözlerimizin bile bize kınayarak bakmasına izin verme. Unutturur bize de
2: gönlümüzden gönlümüze işlediğimiz. Davet Radyo.
3: Şimdi reklamlar.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sevdim yürekten, uyumadım günlerce, sensiz gecelerde, sessiz gecelerde, sevgin yaktı. Özlemin yaş oldu, taştı gözümde, aktı dinmeden, kimse bilmeden, kimse silmeden, umudumu kesmedim. Kanadı yaram, dağladım, ben ağladım, bel bağladım, acıdıkça canım, seni aradım. Uçkırdı gönlüm kederinden, derinden, yalnız ben dinledim, yalnız ben inledim. Kök gibi söküldü, dallar büküldü, ezildi, büzüldü, kopmadı, direndi. Yaprakları döküldü, bir kök kaldı derinde, yaralı, ezik, bıkmadı, dönmedi gönül sevdandan, bilendi.

çeyreği vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğumuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun vuranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim

bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne? Topyekun, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berheva. Yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte o ete sarılmadan geçilmez.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkûm-ı pervazın. Değil, bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şeriatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil madem.

0: Allah korkusuyla dökülen gözyaşları ariflerin ibadetleridir. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Serviler de hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen Hakk'ın sesi duyuyor musun? Talih-i Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kahinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kabe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları, nasıl eğdirmişti mağrur başları.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, hadis bahçesi programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bu birlikteliği bizlere nasip eyledi ve biricik önderimiz, rehberimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet olmayı nasip eylesin. Onun hadis-i şeriflerini anlamayı, kavramayı ve hayatımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Onun şefaatine bizleri kabul eylesin. Şefaatini nasip eylesin. Ve onun bizden memnun olup da ümmetim dediği havzının başında topladığı kimselerden olalım inşallah. Bir de bunun tersi var ki havzın başına gelip de kovulanlar var. Allah bizleri onlardan eylemesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi. Mazlum olanın, zulme uğramış olan kimsenin bedduasından sakınınız. Fe innehe muhakkak ki onun o bedduası, sizin aleyhinize yaptığı o dua, tuhmelu alel kamami ve o bulutların üzerine yükseltilir, taşınır. Yekulullahu, Allahu Teala şöyle der, ve izzeti ve celali, izzetim ve celalim hakkı için, لَاَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَه۪ينَ bir müddet dahi olsa muhakkak ki ben sana yardım edeceğim. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri onun o duasına karşılık böyle bir vaatte bulunuyor. Yine diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bunlar hepsi aynı konuyla ilgili. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttaku da'vetel mazlumi.

yıldırım, şimşek öyle çarptığı zaman bir an gökte, bir an yerde nasıl olduğunu, nasıl geldiğini fark edemezsiniz. Bu kadar hızlı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlamamız için böyle misallerle açıklıyor ki gerçekten o şimşek nasıl çaktığı gibi hemen yerde oluyorsa ve düştüğü yeri de paramparça ediyorsa, böyle korku salıyorsa, aynı böyle mazlumun bedduası da bu şekilde çıkar ve böyle bir korku salar, böyle bir şiddetlidir ve acilen de yerini bulur ve o kişiyi helak eder. Hem sesiyle, hem düştüğü yerle, hem de perişan eder, Allah muhafaza. Bu nedenle Peygamberimiz uyarıyor. Ve aynı buna benzer hadis yine, İttekû da'vetel mazlumi, mazlumun bedduasından sakının. Ve inkâne kafiren, kafir bile olsa. Çünkü kafir nedir? Kendine küfrüdür. Siz bir insana zulüm yapamazsınız. Mesela bir insan bir suç işlemişse, o suçun cezası neyse o olur. Bir insan fasık olabilir, bir insan kafir olabilir, ama kişi bu insanın gidip de diyelim malını çalamaz, adamı gidip dövemez, gidip anama iftiralarda bulunamaz. Her şey İslam'da usule bağlanmış, her şeyin bir kuralı, kaidesi var. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Mazlumun bedduasından sakının ve inkâne kafiren, kafir olsa bile. Fe innehu leyse dûneha hicabun. Onunla Allah'ın arasında bu dua ettiği zaman hicap yoktur. Hemen duası kabul olur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere uyarılarda bulunuyor. Yani burada iki mana var. Bir, zulmetmeyin. Hani burada şu var. Anlamamız gereken, bilmemiz gereken, zulmetmeyin. Zulme bulaşmayın. Zalim olmayın. Çünkü Allah-u Teala sevmez. Zulmü sevmez. Allah-u Teala adildir. Adalet sever. Adil olanı sever. Ve Allah-u Teala kullarına zulmedici olmadığından dolayı zulmedilmesini de asla sevmez ve asla kabul etmez. İşte bu nedenle zulme uğrayan bir insan beddua ettiği zaman onun o duasına Allah-u Teala hemen icabet ediyor. Onun o duası yükseliyor. Velev ki adam böyle facir de olsa, fasık da olsa, çünkü onun fücuru, günahı kendi nefsine. Fakat sen bir insana zulmettiğin zaman ne yapıyorsun? Onun kendisine zulmetmiş oluyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel radıyallahu anhı Yemen'e gönderiyor. Duymuşsunuzdur. Genç bir sahabi, zeki bir sahabi, takva ehli, her şeyle mükemmel bir sahabi, fıkhı çok iyi bilen bir sahabi ve ona nasihatlerde bulunuyor. Diyor, sen Müslüman olmayan, ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onlara önce İslam'a davet et. Onları İslam'a çağır. Şehadeti söylerlerse, Müslüman olurlarsa artık onlar mümindir, Müslümandır. Bir Müslümana nasıl muamele edilecekse hukuki olarak, kanuni olarak onları yaparsın. Onlardan zekat alırsın, onlara namazı emredersin. Ama Müslüman olmuyorlarsa da ne yaparsın? Onları kendi dinine serbest bırakırsın ve onlardan cizye alırsın. İşte orada Peygamberimiz Hazreti Muaz'a diyor ki, sakın ha zulmetme. Çünkü zulmedildiği zaman onların duası arasında hicap yoktur. Hemen yükselir Allah'a. İşte böyle bir sahabeye Peygamberimiz böyle bir tavsiyede bulunuyor. Ki o gidilen toplum ehli kitap bir toplum, Müslüman olmayan bir toplum. İşte Allah-u Teala burada direkt zalim olma demiyor. Zulüm yapma demiyor. Ama ne diyor? Öyle bir uyarıda bulunuyor ki kalbe ve vicdana hitap eden bir uyarıyı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hatırlatıyor. Onun bedduasından sakın. Çünkü bazen şunu yapma, bunu yapma denildiği zaman o insan bunu ciddiye almayabilir. Onun getireceği ağırlığı fark edemeyebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sonucunu haber veriyor. Sonucu nedir? Mazlumun bedduasından sakın. Mazlum sana güzel duada bulunacak değil ya, sana hayır dualarda bulunacak değil ya, yüreği yanmıştır adamın. Yüreği yanınca da içten bir şekilde sana

0: Duada bulunacak, senin aleyhine duada bulunacak, sana beddua edecek, senin kahrolman için, perişan olman için sana dualarda bulunacak. Ve onun duası da mazlum olduğu için, zulme uğradığı için ve gönülden ve içten bir şekilde yaptığı için de Allahu Teala'ya ulaşacak ve sen de bunun cezasını çekeceksin. İşte bu nedenle öyle bir yerden insana anlaması için anlatıyor ki Peygamberimiz, ha işin sonucu bu. Bunu bil, ona göre davran. İşte biliyorsunuz Allahü Teala Nemil suresinin 62. ayeti cellesinde şöyle buyuruyor. Yoksa bunalmışa kendisine dua ettiği zaman icabet eden, fenalığı gideren Allahü Teala'nın o vasfını hatırlatıyor. Bunalmış, muzdar bir duruma düşmüş, perişan bir duruma düşmüş. Onun duasına kim icabet eder? Allah. İşte Allahü Teala ne yapıyor? Onun duasına icabet edeceğini belirtiyor. Zulüm çok şiddetli olursa mazlumun feryadı figanı da o kadar çok olur. Çünkü bir insana ne kadar çok zulüm edilmişse o kadar da feryat figan eder, canı o kadar yanar ve o figanlar, o feryatlar da çabucak tesirini gösterir ve Rabbül Alemin'e ulaşır. Rabbül Alemin de o zalimlik yapanlara cezasını verir. İşte bu nedenle Peygamberimiz zulüm yapmayından ziyade mazlumun bedduasından sakının. Onun duası hemen yükselir. Şimşek hızıyla yükselir. Allah'la onun duası arasında hicap yoktur diye böyle önemli uyarılarda bulunuyor. Allahü Teala bizi zalim olmaktan muhafaza buyursun. Çünkü Allahü Teala zulmü kendisine yasakladığı gibi kullarına da yasaklamış ve zalimleri de asla sevmez ve zalim olanları da Allahü Teala doğru yola iletmez. Onlar da iflah olmazlar. Allah korusun. İşte bizler de aklımızı başımıza alacağız. Çok dikkat edeceğiz. Adam zalim olabilir. Başka bir konuda veya adam fasık olabilir. Ama biz o insana karşı zulüm yapmayacağız. Zulmetmeyeceğiz. Zulümden sakınacağız. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İttegû zelletel âlimi. Alimlerin hatası noktasında dikkatli olun. Onlardan sakının. Ventezirû fey'atehu. Onun geri dönmesini, doğru yola gelmesini bekleyin. O konuda da acele etmeyin diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Şimdi insanlar bilgiye muhtaçtır ve her zaman içinde bilmediklerini gitmişlerdir, bir bilene sormuşlardır. Zaten Allahu Teala kitab-ı mübininde de bizlere öyle buyuruyor. Bilmediğiniz zaman bilenlere sorun diye buyuruyor. Fakat insanlarda şöyle bir şey de vardır ki alimlere karşı çok muhabbetleri olur. Bazı zaman o kadar sever ki hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kişi bir şeyi çok sevdiği zaman gözü kör olur. Gerçekleri göremez. Böyle körü körüne bir taklit başlar. O ne yaptıysa doğrudur. O ne dediyse doğrudur. O her şeyi en güzelini yapmıştır, yapıyordur diye bir izlenim kişide oluşmaya başlar ki bu karşı taraftaki hatayı görmeme noktasına gelir. Hani çok severse ne olur, gözü kör olur buyuruyor ya Peygamberimiz, kişi de bu hale gelir. Bu noktada Peygamberimiz işte uyarıyor. Diyor dikkat edin. Alimlere tabi olma noktasında, çünkü bize düşen nedir? Alimlere tabi olmaktır. Fakat alimlere tabi olurken de dikkat edin. Gözünüz kapalı olmasın. Her şeyi körü körüne taklit etmeyin. Onlar da hata yapabilir. O hataları siz de işlerseniz ne yapar? Burada iki zarar var. Bir, siz hataya düşmüş olursunuz. Hatalı bir davranışın içerisine girmiş olursunuz. İki, o kişinin hatadan dönmesine sebep olmazsınız. O kişi ne yapar? Yaptığı işlerin doğru olduğunu görür. Öyle anlar, öyle kavrar. O yanlışı devam ettirir. Ve doğru yola da gelmez. Nasihat da dinlemez hale gelir. Zaten bugün ve gördüğümüz gibi insanların başına gelen şeylerden bir kısmı bundan dolayı. Bir insanı aşırı derecede yüceltmeleri, o ne yapıyorsa doğrudur, o ne diyorsa doğrudur, yanlış bile olsa onda bir hikmet vardır anlayışıyla ne yapmışlardır? O kişileri böyle ayrı bir vasıfa sokmuşlar ve o kişiler de her gün hata üstüne hata işlemek suretiyle kötü duruma gitmişlerdir. İşte bu nedenle Peygamberimiz uyarıda bulunuyor. Bize de düşen nedir? Biz her söylenen sözü böyle hemen alıp kabul etmeyeceğiz. Bir ölçüye tabi tutacağız. Bir mihenge vuracağız. doğru mu, yanlış mı? Nedir? Kur'an ve sünnete tabi olmak suretiyle ona götüreceğiz. Alim bu sözü nerede söyledi? Hangi kitaba dayanarak söyledi? Hadiste bu hadisin derecesi nedir? Kur'an'da ise hangi ayet? O ayette gerçekten böyle mi diyor? Diğer ayetler bu konuda ne diyor? Sahabe ne demiş? Peygamberimiz bu konuda ne demiş? Bunların hepsini isteyeceğiz. Ve her sözü olur efendim tamamdır diye kabul etmeyeceğiz ve araştıracağız. Çünkü mesela bakıyorsunuz büyük imamlara, İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, Ahmed İbni Hanbel olsun, İmam Şafii olsun, hepsi ne yapıyor insanlara? Biz bir şey söylediğimiz zaman hemen alın kabul edin demiyorlar. Bir ölçüye tabi tutun, bir mihenge vurun. Kur'an ve sünnete ters düşüyorsa onu kabul etmeyin. Kur'an ve sünnet ne diyorsa ona tabi olun diye buyuruyorlar. İşte bizler de böyle yapacağız. Ha bununla birlikte alim hata işlemiş olabilir. Ne yapacağız? Onun hatasını hemen çok da büyütüp adamın da üstüne üstüne gidip onu yerden yere vurma noktasına da gitmeyeceğiz. Sabredeceğiz, bekleyeceğiz, ona uyarılarda bulunacağız. Ha onun o hatasını bileceğiz, göreceğiz, o hatasını taklit etmeyeceğiz. O hatasını peşinden gitmeyeceğiz. Ama onun da o hatadan dönmesi noktasında sabır göstereceğiz, bekleyeceğiz. Neticede bir ilim ehlidir, ilim öğrenmiştir. Belki yanlışa düşmüştür, hata işlemiştir, işin sonunu bilememiştir. İnsandır, çünkü hepimiz insanız, hepimiz hata işleyebiliriz, beşeriz, şaşabiliriz. Ama mühim olan da nedir? O hatadan dönebilmektir. Alim de bir konuda hata işlemişse, onun hatadan dönmesi noktasında da diyor Peygamberimiz, bekleyin, sabır gösterin ve hemen böyle feryadu figan kopararak ortalığı hani derler ya velveleye vererek işi karıştırma yoluna da gitmeyin. Her şeyin usulüyle, yoluyla halletmeye gidin. Ha o dedi diye her şey doğrudur da demeyeceksiniz. Bir hataya düştü de adamın her şeyini de reddederek böyle yerden yere de vurmayacaksınız. Onun hatadan dönme noktasında sabır göstereceksiniz, bekleyeceksiniz. Çünkü Peygamberimiz bize bu şekilde uyarıyor. Bu gerçekten günümüz insanının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bu hadisi şerifi baş tacı etmemiz gerekiyor günümüzde. Çok hassas olmamız lazım. Çünkü içgüdümüz öyle diyor. İşte alimdir, büyüktür diyor. Ama körü körüne de taklit etme noktasına gitmek doğru değildir. İşte Peygamberimiz ne diyor? İttegû zelletel alimi, alimin hatası noktasında dikkatli de olun. Sakının, işi belleyin, bakın, ventezirû feyyetehû ve onun da hatasından dönme noktasında da sabır gösterin ve bekleyin diyerek bizlere çok önemli bir uyarıda bulunuyor. Biz bu uyarıya dikkat edersek rahat ederiz, huzur buluruz, güvenli oluruz ve basiretimiz artar, firasetimiz artar. Ama bu uyarıya dikkate almazsak o zaman körü körüne taklit etmiş, onun arkasından gitmiş oluruz. Bu nedenle hem yanlışa düşmüş oluruz, hem de yanlış olanı desteklemiş oluruz. Hem kendimiz hata işlemiş oluruz, hem de o alimin hata üzere gitmesine katkıda bulunmuş oluruz. İki günah birden kazanmış oluruz ki Allah-u Teala bizleri bu duruma düşmekten korusun ve muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki Hadis Bahçesi programında sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya sizleri emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

En güzel isimler O'nundur. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere El-Vasi' Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağız. Cenab-ı Hak cümlemize anlama vuslatı, anlama genişliği nasip eylesin. Amin. El-Vasi' rahmeti geniş ve sonsuz olan, rızık imkanlarını genişleten, ilmi, ihsanı, mağfireti ve rahmeti ile her şeyi kuşatan, imkanları sonsuz olan, zenginliğini ve kudretini her yerde hissettiren demektir. Bakara suresi. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Onun için nereye döner yönelirseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasiadır, her şeyi bilendir. Aziz kardeşlerim, yüce Rabbimizin varlığı tüm kainatı kuşatmıştır. O mekanlarla sınırlandırılamaz. Doğular da O'nundur, batılar da. Yerler de O'nundur, gökler de. Mülkü çok geniştir. Ve o geniş mülk üzerinde tükenmez nimetlerin sahibi El-Vasi' olan Allah Celle Celaluhu'dur. Varlığı ile tüm kainatı kuşatmıştır. Rahmeti ile de, sevgisi ile de, meveddeti ile de varlık alemindeki bütün mahlukatı kuşatıcılığıyla kuşatmıştır. Öyle ki rahmetin nakış nakış işlenmediği tek bir yer bile bulamayız. Yüreğimizle bakmayı bilirsek kainatta onun rahmetinin dışında kalan hiçbir varlığı, hiçbir nesneyi, hiçbir mahluku göremeyiz. Taha suresi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Aziz kardeşlerim, mülk O'nundur. Her şey O'nun kudret elindedir. Dilediğine dilediğince zenginlik verir, imkanlar nasip eder, rızık kapıları açar, dilediğini zengin eder. Bir hadisi kutsi'de yüce Rabbimiz zenginliği dilediğime, ilmi ise çalışana, isteyene veririm buyuruyor. Zenginliği dilediğime, ilmi ise isteyene, çalışana veririm buyuruyor. Yüce Rabbimiz zenginlik, mal ve para verdiği kulunu da varlığıyla sorumlu kılar ve varlığı ile de imtihan eder. Yani varlık da bir imtihan vesilesi, darlık da bir imtihan vesilesidir. Ama ilmi, yani bilgiyi isteyene veririm buyuruyor. Alemlerin sahibi olan
Allah Celle Celaluhu, ilmi isteyen olmak adeta bize mesaj olarak veriliyor. Yani rızkı ben veririm. İlmi ise, bilgiyi ise siz isteyin ki size verilsin deniliyor adeta. İlim talep etmek, ilim öğrenmeyi istemek her Müslüman üzerine farzdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bilmemek ayıptır, öğrenmemek daha büyük ayıptır. Hani bir söz vardır, bilmemek ayıp değil derler. Halbuki doğru değil, bilmemek ayıptır. Çünkü insanın öğrenmeyi istemek vazifesidir. Ama öğrenmemek bilmemekten daha büyük ayıptır. O halde okumak, sormak, dinlemek ve öğrenmek zorundayız. Aziz kardeşlerim, ilimsiz bilime varılmaz. İlimsiz sevgi anlaşılamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım ilmimi arttır diye dua ediyordu. Rabbi zidni ilmen. Öyleyse sevgili Peygamberimize aleyhissalatu vesselam, yüce Rabbimiz tarafından Rabbim ilmimi arttır de buyurulmuştur. İlmiyle her şeyi kuşatan yüce Rabbimiz Celle Celaluhu o ilimden faydalanmamızı emrediyor. Hangi dinden olursa olsun ilim adamı olarak çalışan pek çok kişinin Müslümanlığı seçtiğini görüyoruz. Çünkü ilim yüce Rabbimizin Alim isminin tecellisi ve yüce Rabbimizi bulmakta en güzel yoldur. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Zariyat Suresi. Gökü kudretle biz bina ettik ve biz onu elbette genişletmekteyiz. Aziz dinleyenlerimiz, bu ayet 21. yüzyıl ilminin ayetidir. Bu ayet bütün asırlara hitap etmekle beraber bugün ilmin aydınlattığı bir takım hadiselere işaret etmesi yönüyle asrımıza bakan bir ayettir. Bu ayet-i kerime kainatın sürekli genişlemekte olduğunu henüz bugün fark eden ilim adamlarına 1400 yıl kadar önceden yol gösteren, hitap eden, ferman eden, zaman yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor, rumuzatı tezahür ediyor, ortaya çıkıyor ifadesinde kendini bulan, 1400 sene öncesinden hitap eden muhteşem bir ayettir. Galaksilerin ve bir galakside bulunan yıldızların devamlı birbirinden uzaklaştığını ifade eden genişleme teorisi ilmin son aşamalarından biridir ve yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun ilmiyle her şeyi, zamanı ve mekanı kuşattığının ispatıdır. Değerli dinleyenlerimiz, yalnız semayı mı genişletir el-vasi olan Allah Celle Celaluhu? Elbette ki hayır. İlim isteyene zeka hudutlarını genişletir. İlim ve fennin ilerlemesi bu ismin cilvesiyle olur. İnsanın dimağının
anlaşılmasının açılması, 60 yaşında bir insanın hafız olabilmesi, hep bu El-Vasi' güzel isminin tecellileridir. Kulunun rızkını da Vasi' ismiyle genişletir. O yüceler yücesi olan yüce yaratıcısı. Yüreğini de genişletir. Ruhunu genişletir. Maişetini, geçimini de o genişletir. El-Vasi'dir o Celle Celaluhu. Kulundan da kendisine dayanmasını, güvenmesini ve rızkı için dilenmemesini, fakirlik korkusuyla vermekten çekinmesini isteyen El-Vasi'dir o. Bakara Suresi. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu bir tanenin durumu gibidir ki, 7 başak bitirmiş ve her başakta 100 tane var. Allah dilediğine daha da katlar. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Bakara Suresi. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere, cimriliğe sevk eder, teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah vasi'dir, her şeyi bilendir. Verene verendir o. Vereni birle değil, bir ile, en yüce iyilikle karşılayandır o. Vereni fazlasıyla mükafatlandıran, ödüllendirendir o. Zira ilmi, rahmeti, zenginliği, ululuğu ile her şeyi kuşatan yüceler yücesi, sultanlar sultanı olan El-Vasi'dir o. Değerli kardeşlerim, rivayete göre İmam-ı Şibli Rahimeullah Hazretleri kapısına bir fakir geldiği zaman sevincinden ne yapacağını bilemez. Hey günahlarımı almaya gelen, sen ne iyi bir insansın der. Elinden geldiğince o fakiri sevindirmeye çalışırdı. El-Vasi'dir o. El-Vasi' ismiyle gönülleri genişleten, bir gönle bin gönül sığdırandır o. Varlığımız da olsa ama o bizi sevmese, hayra yöneltmese ve de kapımıza bir garibini göndermese, merhametinden rahmet damlatmasa, gönlümüze siz iyilik yapın emrini vermese, acaba bunları yapabilir miydik? Rabbimizi, yaratıcımızı tanıyalım. Onu tanıdıkça hayata bakışımızı değiştirelim ve sadece seccadede, namaz vakitlerinde değil, beynimizde ve yüreğimizde de secdelere, onun emrine itaat etmeye varmaya başlayalım. Âl-i İmran Suresi. De ki, muhakkak lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah vasi'dir, lütfu geniştir, her şeyi bilendir. El-Vasi'dir o. İnsanların birbirlerinden yardım görmesi, faydalanması, ilim öğrenmesi hep Vasi' isminin tecellileriyle olur. Ey mümin kulları için
meleklerini duaya kaldıran rahmeti, ilmi ve bağışı ile kainat ve ahireti kuşatan Rabbimiz, sen yücelerden yücesin. Hazreti Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Hazreti Musa aleyhisselamın Araf suresindeki ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz hem de ahirette biz gerçekten de tevbe edip senin hidayetine döndük hitabına buyurdu ki azabım var onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de vardır. O ise her şeyi kaplamış ve kuşatmıştır. Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara mahsus kılacağım şeklinde mukabele etmişti. Amenna ve saddakna. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik ya Rabbi. Biz de sana Hazreti Musa Nebin gibi yalvarıyor ve diyoruz ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Biz sana döndük. Ey Rabbimiz dönüşümüzü ilim zenginliğinde bilişe döndür. Rahmetini yağdır üzerimize, bizleri kurtuluşa erdir ve sonunda El-Vedud isminle bizi seni sevenlere erdir. Ey Rabbimiz, sev bizi, sevdir bizi, sevginle sarmala, sevginle öldür bizi. Ey Rabbimiz, sevginle yaşat ve sevginle huzuruna al bizi. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim ve kıymetli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yarı ayarı, nideydim bülbülü zarı, nideydim gülü güzarı, sana giryan olaydım yar. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım yar. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım ya.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 7. Cüz.

ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن

وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع

شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada, kat'i bir yakin ile anladım ki, heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede, içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak, cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim, el ama.

Günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış peşini. Veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara. Haykırır sevincini semalara. Dağ geçitlerinde önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları. Çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler. Yoldaşı olur şimdi ırmaklar, ovaları doldurur gümüş ışıklar. Bir ses yükselir pınarlardan. Kardeş, ayırma bizi koynundan. Kollarını açmış bekliyor yaradan. Yoksa bizi çöllerin kumu yutacak. Güneş kanımızı kurutacak kardeş.

ovanın ırmaklarını hepimizi alıp koynuna. Eriştir bizi yüce Tanrı'na. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar bütün ve haşmetle kabarır göğsü ve kolları. Ülkeler açılır uğradığı yerlerde, yeni şehirler doğar enginlerde. Kulelerin alev zirvelerini ve haşmetli mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mü?

dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, evlatlarını tanrısına ulaştırarak karışır ilahi ummana coşarak.

bütün mahlukatın yaratıcısı, ey bütün efendilerin efendisi, ey dualara cevap veren Allah'ım, biz Muhammed ümmeti senin merhametine sığındık. Aczimizi kavrayamadığımız için döndürme yüzünü bizden. Sen bizleri sevmezsen kimler sevsin Allah'ım? Sen sevmedikten sonra neylesin Yunus cenneti bağı? Neylesin vaat ettiğin huri kızları? Sen razı olmazsan, çevreleyip kuşatmazsan, hele de rahmet nazarıyla bakmazsan mahşerde, neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey azamet ve ululuk sahibi, gerçek sultan senken başka sultanlara boyun eğdik. Senden gelen ihsanları kullarından zannettik. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği, ey her şeyin kendisine döndüğü, ey her şeyin kendisine yöneldiği, bizi sana döndür ki alınlar kalkmasın secdeden. Sen bizi huzuruna layık görmezsen, biz senin kıblende sana secde edebilir miyiz? Bizi evinde görmek istemezsen, Kabe'ye bir adım dahi atabilir miyiz? Atabilir miyiz Allah'ım? Ey kullarına yeten, ey kullarının dertlerine her türlü devayı veren, ey sevilenlerin en hayırlısı olan Allah'ım, kullarına ihsanlar verdin. Her baharda çiçeklerle donattın kainatı. Konuk olduğumuz şu dünyada sen, kullarına ne güzel mihmandar oldun. Sen, mihmandarların da en hayırlısısın. Şükürden aciz olan biz kulların, hep istedik, sen hep verdin. Cömertlikle ikram ettin. Sen bizleri ne çok sevdin. Ne çok sevdin Allah'ım. Asıl zenginlik, asıl azamet, asıl kerem sahibi sensin. Sen gafursun, rahimsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek, affeder misin? Affeder misin Allah'ım? Ey ahdinde vefalı, ey vefasında kuvvetli olan, sen ki alemlere rahmet olan Resul-i Zişan'a makamı Mahmud'u vaat ettin ki bunu vereceksin. Sen her ezanı Muhammedi'den sonra bunun için sana el açan müminleri geri çevirmeyeceksin. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Habibinin gönlüne ümmet sevgisi salan sen, kim bilir onun sevdiklerini ne çok seversin. Asıl sen sevdin Muhammed'in yetimlerini. Zaten sen sevmezsen, sen bizleri affetmezsen neylesin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Neylesin ümmeti Muhammed? Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin.
senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Her dönüşten sonra yine sana gelsek affeder misin?

beni dünyaya çağırma. Ona geldim, fena gördüm. Dema gaflet hicab oldu ve nuru hak nihan gördüm. Bütün eşya-u mevcudat birer fani muzır gördüm. Vücut desen onu giydim. Ah Adem'di, çok bela gördüm. Hayat desen onu tattım. Azap ender azap gördüm. Akıl aynı ikab oldu. Bekayı bir bela gördüm. Ömür aynı heva oldu. Kemal aynı heba gördüm. Amel aynı riya oldu. Emel aynı elem gördüm. Visal nefsi zeval oldu. Devayı aynı dağ gördüm. Bu envar zulümat oldu. Bu ahbabı yetim gördüm. Bu savtlar nâ-i mevt oldu. Bu ahyayı mevat gördüm. Ulum evhama kalboldu. Hikemde bin sekam gördüm. Lezzet aynı elem oldu. Vücutta bin adem gördüm. Habib desen onu buldum. Ah firakta çok elem gördüm. Dema gaflet zeval buldu. Ve nuru hak ayan gördüm. Vücut bürhan-ı zat oldu. Hayat mirat-ı haktır gör. Akıl miftah-ı kenz oldu. Fena bab-ı bekadır gör. Kemalin lem'ası söndü. Fakat şems-i cemal var gör. Zeval aynı visal oldu. Elem aynı lezzettir gör. Ömür nefsi amel oldu. Ebed aynı ömürdür gör. Zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte zalam zarf-ı ziya oldu. Bu mevtte hak hayat var gör.

silahı buldunsa, bütün eşya senindir, gör. Eğer maliki mülke memluk isen, onun mülkü senindir, gör. Eğer hodbin ve kendi nefsine maliksen, bila addin beladır, gör. Bila haddin azaptır, tat. Bila gayet ağırdır, gör. Eğer hakiki abd-i hüdabin isen, hudutsuz bir safadır, gör. Hesapsız bir sevap var, tat. Nihayetsiz saadet.

Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermet isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.